Duyu megahertz'ı da işin yok. Dönüşüm tiyatro sualında süper para. Radio Status Capsule.